0: Ya Rabbi ben senin neyinim?
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo Ülkü.

Yılın sonsuza dek şarkısını seslendirdi. Doğan Canku'dan bildiğimiz unutulmaz bir şarkı. Ve 1976 yılına gidiyoruz. Funda Çaresizim diyecek bu şarkıyı daha sonra Zuhal Olcay ve Göksel de yorumlamıştır. Biz ilk versiyonu çalıyoruz.

Yapma, 90'lardan keyifli şarkısı 2016 versiyonunu çaldık ama bu arada. Ayşegül Aldınç'le Retro'ya devam edeceğiz. Beni Hatırla, Nazan Öncel'in Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünde sonunda kendisinin de söylediği şarkısı.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay.

0: 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülke.

Yusuf Maralman'ın imzalı nostaljik bir parça. Enfestir. Yani benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Kaybedenler Kulübü'nün soundtrack parçaları arasındadır. Ve film içerisinde standart yalnızların partisi esnasında elektriklerin kesilmesinden sonra çakmaklar yakılarak hep bir ağızdan söylenir. Bu zamana kadar bu şarkıyı Asu Maralman'dan dinledik ama yıl 2022 ve Can Kazanz da bana kalırsa gayet başarılı yorumladı. Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Retro'dasınız, şarkımızsa.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
6: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
0: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
3: Radyo Ülkü.
4: Mersin'e Brezilya'dan gelen gemiye yönelik düzenlenen operasyonda su altından dalgıç polislerle arama yapıldı. Dalgıç polisler geminin dış alt gövdesindeki zulaya ulaşarak 1,5 milyar lira piyasa değeri olan 350 kilogram kokain ele geçirdi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Mersin'de müstehcenlik ve fuhuş yapanlara yönelik yapılan çalışma sonrasında polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarmanın son 10 gün içerisinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Baskınlarda depo olarak kullanılan asansörcüden fırıncıya kadar birçok adreste zulalanan 4 milyon 600 binden fazla uyuşturucu içerikli sentetik hap, 1 ton 250 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 6 milyon adet boş kapsül, 19 kilo 225 gram esrar ile 65 bin adet ekstazi ele geçirildi. Mersin polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı. 11.274 adet sentetik hap ve esrar ele geçirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde feribot faciasının ardından Filo Denizciliğe ait yük gemisi klas sertifikasının yenilenmesi amacıyla boş olarak Mersin Limanı'na gönderildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı şirketin sefer izinlerinin askıda olduğunu belirterek geminin Mersin'e hareketinin normal seferlerin yeniden başladığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Mersin'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. En kısa mesafe için yıllık servis ücreti 26 bin TL olarak belirlenirken 12-15 kilometrelik güzergahlarda ücret 40 bin TL'ye kadar çıkıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tırın karşı şeride geçerek başka bir tır ile otomobile çarpması sonucu otomobilin sürücüsü Ünal Kaya öldü. İki kişi yaralandı. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Bolatlı mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 6 kişi yaralandı. Kaza D400 karayolunun Şahin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mersin'de Narenciye bahçelerinin bulunduğu Mezitli ilçesi Davultepe mahallesinde yer alan 420 dönümlük tarım alanının organize tarım ve hayvancılık bölgesi yapma girişimi çevre düzeni planındaki değişiklikle tarım orman ve kentsel yerleşik alan olarak kalmasına karar verildi. Mersin'de yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleri, satış şartları ve mevzuata uygunluğu kontrol edilirken işletmelere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. İntihar vakalarına, özellikle gençleri tehdit eden yasa dışı bahis ve madde kullanımına dikkat çeken Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, okullardaki rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Mut ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçeye yönelik yatırımlar ve tarımsal destekler hakkında değerlendirmelerde bulunurken, tarımsal desteklerde bütçe anlamında en büyük payı Mut'un aldığını söyledi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 20'den fazla mahalle ile Silifke ilçesine bağlantı sağlayan grup yolunun 5800 metrelik bölümü sıcak asfaltla yenilendi. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede bulunan yolun Konya ve Karaman'a da bağlantı sağladığı belirtildi.
3: Radyo Ülkü.
4: Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyat manipülasyonu iddiasıyla 22 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır'la Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. Mersin'e de uzanan operasyonda büyük tedarikçi konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterip yaş sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor. Doğu Akdeniz'deki ekoloji dernekleriyle sivil toplum örgütlerinin imzasının olduğu 82 kurum ve kuruluş, plastik atık ithalatının yasaklanması için çağrı yaptı. Açıklamada Doğu Akdeniz plastik atık çöplüğü değildir denildi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip bahis çetesi operasyonunda 42 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde ise 8 şüphelinin arandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında Mersin'in de olduğu 12 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Yüksek Öğrenim Yurt Müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yurtların genel durumu ile yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı. Mersin limanında 350 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonun ardından Mersin Valisi Atilla Toros görev alan narkotik polislerini ziyaret ederek tebrik etti. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Mersin Valiliği'nin himayelerinde bu yıl 39.sü düzenlenecek olan Ahilik Kültürü Haftası 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. konuşmak için gittiği iş yerinde Narin S.'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi. İsmail S.'nin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çukurbağ mahallesinde orman yolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Halimcan Şener ile Muhammed Melih Özyeşil hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olaylarının ardından kaçan firari şüpheliler Karahisarlı ilçe emniyet amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Mersin'de yakalandı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 351,4 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, küresel ticarette rekabet koşullarının giderek ağırlaştığını, enerji ve finansman maliyetleriyle tedarik zincirlerindeki değişimin ihracatçı sektörler üzerindeki baskısının sürdüğünü belirtti. Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.
3: Radyo Ülkü.
4: Aralarında Mersin'in de olduğu 22 ilde başlatılan operasyon kapsamında yaş sebze ve meyve piyasasında bazı şirketlerin ölü şahıslar adına müstahsil makbuzu düzenlediği ve çiftçiden alınan ürünlerin bedellerini gerçekte ödenen tutarın üzerinde gösterdiği ileri sürüldü. Ayrıca makbuzlarda gösterilen fiyatlarla ürünlerin gerçek satış fiyatları arasında fark bulunduğu iddia edildi. İstanbul merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde terör örgütlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturmalar kapsamında 4 farklı örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Mersin'de Yeni Parti ile iki iş yeri olmak üzere toplam 3 mekanı kurşunlayan ve yeni nesil suç örgütü içerisinde yer aldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, but sebze ve meyve halinin modernize edilmesine ilişkin teknik ekiplerin inceleme yaptığını, problemli yerlerin yıkılarak yeni dükkanlar yapılacağını, yoğun hasat

0: yerleştirilecek. Mersin Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Mersin'in Silifke ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde trafik tedbirleri arttırıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri okulların çevresinde ve servis araçlarında denetim yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda boğularak yaşamını yitiren 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ayaz Kurt toprağa verildi. Çamlıyayla İlçe Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan uzman doktor Hatice Ceren Ünlü Alp görevine başladı.
1: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor. Radyo Ülkü.
0: Mersin'in de aralarında bulunduğu 12 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yasa dışı bahis paralarının banka transferlerinde altın alımı açıklaması kullanılarak aklandığı tespit edilirken bu kişilere ait hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar TL olduğu ortaya çıkarıldı. Adana'da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesis mikroplastik kirliliğine karşı denetlendi. 13 tesise 30 milyon 499 bin TL ceza kesilirken 12 tesisin faaliyeti durduruldu. 1 Temmuz'dan bu yana da 28 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı alındı. Çukurova'da limon hasadı başlarken tarlada 5 TL'den satılan ürünün market fiyatı 97 TL'ye kadar yükseliyor. Üreticiler ve halk mağdur olurken Adana Kabzı Mallar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahsun Doğan, çiftçilerden 5 TL'ye aldıkları limonları halde 10 TL'ye sattıklarını, semt pazarlarında 40 TL'ye, marketlerde ise fiyatın 100 TL'ye kadar çıktığını anlattı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır'ın Türkiye genelinde yaş meyve ve sebze sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından MTSO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada masumiyet karinesine dikkat çekilerek konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşacağına ve sürecin adil biçimde yürütüleceğine inanıyoruz denildi. Mersin'de Ailem Güvende Operasyonu çerçevesinde müstehcenlik ve fuhuş başta olmak üzere birçok suçtan gözaltına alınan şüphelilerden 28'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan şüpheli yakalandı. 4 adet tabanca ele geçirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yeğeninin demir çubukla saldırısına uğradığı iddia edilen amca Sait Ş. yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Saldırgan yeğen yengesini de ağır yaraladı. Şüpheli yeğen B.Ş. gözaltına alındı. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, mevsimlik tarım işçilerinin yalnızca ücret ve çalışma koşulları açısından değil, barınma, sağlık, eğitim, altyapı ve sosyal hizmetler bakımından da ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Mersin'de minibüs ücretlerine zam geldi. Şehir içi sivil yolcu 50 TL, öğrenci ise 40 TL oldu. Orta Doğu'daki savaşların etkisiyle Mersin Serbest Bölgesi'ne yatırımcı ilgisinin arttığını açıklayan MESBAŞ Genel Müdürü Edvar Mum, bölgenin %100 doluluk oranına ulaştığını, genişleme alanı sıkıntısı yaşandığını ve yatırımcı çekebilmek için mevzuat istikrarının çok önemli olduğunu söyledi. Tarsus'ta Ali Menteşoğlu Caddesi üzerinde yer alan tarihi bina Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Bina aslına uygun şekilde restore edilecek. Mersin'in Erdemli ilçesinde din görevlileriyle bir araya gelen il müftüsü Mustafa Topal yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormana ait malları izinsiz şekilde alan şahıslar suçüstü yakalandı. İki şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. Sırbistan'da yapılan Avrupa Multi oyunlarında Mersinli tekvandocular 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Esma Nur Geyik ikinci olurken Ceren Çetinel ve Elif Yetkin organizasyonu 3. sırada tamamladı.
2: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
0: Mersin'de araç sayısı 1 milyona yaklaştı. Mersin'de Ağustos ayında 3.424 adet taşıtın trafiğe yeni kayıt yaptırması ile kentteki araç sayısı 924.540 adete ulaştı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 8. sırada yer aldı. Mersin'de motosiklet

0: kullanımı artmaya devam ediyor. Son verilere göre Mersin'de yer alan araçların 401.646 adedi otomobil, 276.481 adedi ise motosikletten oluştu. Lojistik ve ticaret alanında söz sahibi olan Mersin'de 39.275 adet kamyonetle 44.708 adet kamyon var. Mersin'de plastik ambalaj dükkanında uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda 298.182 adet dolu sentetik ezza hapı, 618.663 boş kapsül, 17 kilo 762 gram sentetik ezza ham maddesi ile üretimde kullanılan iki basma makinesi ve aparatları ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Mersin'e yurt dışından gelen gemiye yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1,5 milyar lira piyasa değeri olan 350 kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8 kişi tutuklandı. Mersin'in merkez Toroslar, Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 106 kök Hint keneviri ile 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, binalarda yenilenebilir enerji sistemlerinin yalnızca proje üzerinde gösterilmesinin yeterli olmadığını belirtti. Mersin İl Milli Eğitim Komisyonu yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştirdiği toplantıda eğitim süreçlerinden sınav sonuçlarına, devamsızlıktan okul güvenliğine kadar birçok konuyu değerlendirdi. Mersin'de tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik yaş meyve sebze toptancı halleri girişinde yürütülecek pestisit denetimleri kapsamında Mersin pilot il olarak belirlendi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş mahalle ziyaretlerine devam ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin üst düzey yöneticilerini makamlarında ziyaret ederek temaslarda bulundu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Mersin'in de içinde bulunduğu 47 ilde 405 arsayı açık arttırmayla satacak. Karpitin bozukluklarında yeni nesil tedavi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarıyla uygulandı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği eğitim seminerinde yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla aralarında 27 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Mersin'de de orman dışına çıkarılacak alanlar Erdemli, Mut, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde yer alıyor. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde denetimleri sıklaştırırken son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunan bir kantine idari para cezası uygulandı. Erdemli'nin Güzeloluk mahallesinde 15.254 dekarlık alanda yürütülen mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında bu yılki çalışmalar tamamlandı. İsveç'te düzenlenen Down sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda 66 kilogramda mücadele ederek dünya şampiyonu olan Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Mersin Valisi Atilla Toros'u makamında ziyaret etti.
1: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
2: Radyo Ülkü, Ülkü.
3: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
2: Radyo
1: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
5: Radyo Ülkü 24.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
7: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
7: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
7: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
10: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek gereçlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

Bugün size adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duygulardan bahsetmek istiyorum. Günlük yaşamın akışı içinde hani hepimizin hissettiği pek çok duygu durumu olur ya, ama bunların pek çoğunun adını bilmeyiz. Bazen bir düşünce olarak sanırız, geçiştiririz belki, ama aslında esasen belirli duyguları ifade ettiğini pek bilemeyebiliriz. Bu duyguların her birinin bir ismi olsa da çoğumuz bu bilimsel isimlerden uzak yaşıyoruz. Bu tip duyguların ortak özelliği aniden gelmeleri ve aniden kaybolmaları. Yani yaşanmışlıkla yaşanmamışlık arası bir iz bırakır diyebiliriz. Çoğumuz bu duyguların sadece bize özgü olduğunu sanırız ama işin perde arkası hiç de öyle değil. Öfke, korku, işte acı, merhamet, sevgi gibi temel ve ortak duygular var. Bu duygularda tüm insanlarda görülüyor. Güzel Türkçemizde bu duyguların önemli bir çoğunluğunu ne yazık ki karşılayan sözcükler bulunmuyor. İşte hissettiğiniz ama adını belki de bilmediğiniz bu duygulardan bazıları ve bilimsel karşılıkları diyorum. Ama iki güzel şarkı dinletiyorum öncesinde.

Sonder diye bir kavram duymuş muydunuz? Adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duygulardan bir tanesi. Yolda yürürken mesela yanınızdan geçip giden insanların en az sizinki kadar kaotik bir yaşama sahip olduğunu fark etme durumunuz olmadı mı hiç? Bu genelde çok kalabalık ortamların içinde yaşanan bir duygu. Bu duygu Sonder olarak isimlendirilmiş. Gün içinde hiç tanımadığınız binlerce insanla yan yana yürüyorsunuz. Aynı mekanlarda yemek yiyorsunuz ve aynı yolları kullanıyorsunuz. Bu yoğun trafik ve iletişim ağı bu duyguyu da açığa çıkarabiliyor. Bir yerlerde en az sizin yaşamınız kadar zor hayatları olan insanlar var ya da daha kolay olan insanlar var ve aslında bununla yüzleşiyorsunuz. Hadi bunu duymadınız diyelim. Opya'yı da mı duymadınız? Onu da anlatacağım size. Az sonra birlikteyiz.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül'le.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyomuzda. Burası Radyo Ülkün.
2: Yo, kızlar bunu hak etmiyoruz. Yo.

0: Yıprandık, yıprandık.
1: Gül Güne Gül'le de bugün adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duyguları konuşuyoruz. Opya demiştim en son. Tanımadığınız bir insanla gün içinde göz göze geldiniz. Bu göz göze gelme eylemi optimum bir süreyi aştığında ortaya böyle belli belirsiz bir gerginlik çıkmaya başlıyor. İşte tam da bu gerginliğin adı opya olarak adlandırılıyor. Kişi bu durumda kendini bir anda savunmasız olarak hissedebiliyor. Saldırıya açık olduğunuzu hissediyorsanız tam da böyle opya duygusu deneyimliyor olabilirsiniz. Muhtemelen karşınızdaki yabancı da sizin için benzer şeyler düşünüyordur. Şarkıların sonrasında...

Adını bilmesek de sıklıkla yaşadığımız duyguları konuşuyoruz bugün. Manakopsis kavramını duymuş muydunuz? Evet, gerçekten bunun adını bilmiyor olabilirsiniz. Belki diğerlerini duymuş olabilirsiniz ama. Peki bu duygu nedir derseniz, herhangi bir yere ya da mekana kendine ait hissedememe durumuyla alakalı bir duygu durumu. Bu duygu hafif olarak hissediliyor ama ne yazık ki etkisi biraz kalıcı. Kendi ruhlarını özgür olarak tanımlayan insanlarda özellikle bu aidiyet sorunsalı daha fazla ortaya çıkabiliyor. Bu tip kişiler bir ortamda böyle uzunca bir süre kalamıyorlar ya da varlıklarını sürdüremiyorlar. Yalnızlık dürtüleri biraz daha baskın oluyor. Siz de hani gittiğiniz yerlerle uzun süreli olarak bağ kuramıyorsanız muhtemelen bu duyguyu yaşamaya çok eğilimli olabilirsiniz. Hemen arkasına inomonu da ekleyelim. Fransızca bilmiyorum, o yüzden yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Bilenler varsa bizi aydınlatabilir mesajlarıyla. Yaşamınızın belli bir döneminde sizi mutsuz eden ya da hayal kırıklığına uğratan bazı durumlar yaşarsınız, değil mi? Bu çok normal. Bu dönemi yıllar sonra işleri yoluna koyduğunuz bir dönemde hatırlama duygusu yine mon olarak adlandırılıyor. Geçmiş dönemlerdeki halinizi anlatmak istemiyorsunuz ve bu durum sizde hafif bir burukluk yaratıyor. İşte bu duyguya da bir isim verilmiş.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüş ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
18: Radyo Ülkü.

şarkıları gönderdik ve ben döndüm geldim. Size adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duygulardan bahsediyorum. Astrofidesira. Bu hissi pek çoğumuz sıklıkla yaşıyoruz aslında. Tam olarak böyle dünyanın içinde, bir an için kapalı bir mekanın içinde kalmış gibi hissetme duygusu. Aslında dünyanın ötesinde neler olduğunu bilmek ve görmek istiyoruz insanoğlu olarak. Ama ne yazık ki koşullar buna uygun değil. Kocaman bir evrenin küçücük bir parçası olan dünyanın içine sıkışmış gibi hissediyoruz bu yüzden. Bunu düşündüğümüzde de bir an için söz konusu duygu belirmeye başlıyor. Zenas'ın diye bir duygu var. Kimi dönemlerde zamanın akışı yavaşlıyor biliyorsunuz. Hani hatta durmuş gibi hissettiğimiz dönemlerde oluyor ya. İşte bu zamanın ne ara bu kadar hızlı geçtiğini asla anlayamıyoruz. Zamanın çok hızlı geçtiğini düşünme hissi Zenosin olarak isimlendirilmiş. Az sonra Yui'yi de konuşacağız. Hadi biraz garip gelmiş olabilir ama ilginizi çekecektir diye düşünüyorum.

Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz adını bilmesek de sık yaşadığımız duygulardan bahsediyorum size. Yu Yi Yi hiç duymuş muydunuz? Bu duygunun en az adı kadar tuhaf olduğundan emin olabilirsiniz. Az önce ipucu vermiştim ama Yu Yi Yi duygusu esasen insanlar arasında son derece yaygın bir duygu olarak öne çıkıyor. Hayatta görülen her şeyi tıpkı bir bebek gibi algılama isteği. Beklentilerin ve hafızanın olmadığı bir evrende böyle dilsiz, huzur dolu bir yaşam sürme isteği. Var olan her şeye yepyeni ve taze bir gözle bakma arzusu. Aslında çok da güzel bir arzu. Kristalizmden haberdar mısınız peki? Hemen onu da anlatayım. Havanın kötü ya da yağmurlu olduğu zamanlarda evin en sıcak bölümünde sıcak bir çayla sevdiğiniz bir köşede ayaklarınızı uzatıp böyle kitap okumak ne kadar harika bir duygudur değil mi? Günlük hayatın yoğunluğu içinde bu duyguyu uzunca bir süre bekliyoruz ya da arzuluyoruz. İşte bunu ele geçirdiğimizde de zihnimizde oluşan huzur kristalizm olarak adlandırılıyor. Dinlemek bile huzur veriyor insana değil mi? Hadi bakalım o zaman şarkılar da huzur versin diyelim. İki güzel şarkı dinleyelim.

Gül güne gülledesiniz. Adını bilmesek de sık yaşadığımız duygulardan bahsediyorum size. Bunun adı gerçekten çok zor. Ketoprik tristesse adı verilmiş. Pek çoğumuz insanların hakkımızda neler düşündüğünü öğrenmek isteriz ya. Tabii bunu elde etmek her zaman pek mümkün olmayabiliyor. Bazı insanlar kendileri hakkında ne düşünüldüğünü öğrenemediklerinde büyük bir hüzün yaşıyorlar. Vardır etrafınızda, belki bizzat da sizsinizdir, bilemiyorum. İşte bu zamanlardaki duygu hali bu şekilde belirtilmiş ya da isimlendirilmiş diyeyim. Peki onisimi hiç duymuş muydunuz? Onisim adı verilen duygu hali esasen var olan karakterini değiştirememe durumu. Her zaman aynı şahıs olarak kalmanın verdiği huzursuzluk hali. Hani bazı özelliklerinizi sevmezsiniz de değiştirmeye çalışırsınız da bir türlü değiştiremezsiniz ya. Hepimizde var bu. İşte ben çok böyle bazen asabi tepkiler veririm, buna çok kızarım. Bilmiyorum, sizde de vardır. Böyle insanın depoları mı diyelim, ne diyelim. İşte tam da buna verilen isimmiş. İki güzel şarkının sonrasında size yine meşakkatli söylenen başka bir duygudan bahsedeceğim. Az sonra bir

0: Güne güle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
2: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
1: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül, her nesil.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
15: HDI Sigorta.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
1: Radyo

Dünya üzerinde o kadar çok duygu var ki yaşadığımız. Hatta gün içinde bile kim bilir kaç farklı duygu yaşıyoruz. Her birini isimlendirebilmek elbette mümkün değil. Ama adını bilmesek de sık sık yaşadığımız bazı duygulara isimler vermiş bu işle uğraşanlar. Onlardan bir tanesi de Ruh Kehrun Ruhe. Aslında huzursuzluğun dönüşü olarak çevriliyor dilimize. Mesela hoş bir tatili seversiniz değil mi? Ama bu harika tatilin bir de ne yazık ki geri dönüşü vardır. İşte o geri dönüşlerde hissettiğimiz o buruk tat. Rükken Run Ruhe şeklinde adlandırılıyor. Bir nevi tatil sonrası oluşan büyük bir boşlukta diyebilirsiniz. Bir de tabii tatil sonrası eve dönmeyi sevenler vardır. Ama bugünkü konumuz o değil. Sırada Exulensis var. Sizin için çok önemli ve özel bir hikaye yaşadınız diyelim ve bunu bir heves sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Sonuç her zaman sizin istediğiniz düzeyde olmayabilir. Sizin için çok ilginç, çok heyecan verici ya da komik bir durum bir başkası için sıradan olabilir. Heyecanlı ve hevesle anlatılan bir durumun karşılık bulamaması ve bu anlarda yaşanan hayal kırıklığıdır işte. Exulensis bu şekilde adlandırılmış. Genelde ben bu durumu Instagram'dan karşı taraf Reyaz gönderici yaşıyorum mesela. Hiç komik değil. Size de oluyor mu? Instagram'da takip etmek isterseniz Gulgune Gulle profil adım. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim, sonrasında birlikteyiz.

Dünya üzerinde Velikır diye bir kavram var. Adını bilmesek de sık yaşadığımız duyguları konuşuyoruz. İşte bu da onlardan bir tanesi. Hatta en ilginç duygulardan bir tanesi olarak belki ele alabiliriz. Sahaflarda görülebilen tuhaf bir dalgınlık hali bu. Bu mekanlarda oluşan his melankoli üzerine olabilir diyor uzmanlar. Velikır duygusunda dalgın ve düşünceli görünüyorsunuz. Sadece tabii sahaflar dalgın ve düşünceli olmuyorlar. Bütün insanlar da olabilirler ama en çok nedense onlara atfedilmiş. Bir de rubatosis var. Rubatosis adı verilen duygu kişinin bizzat kendisine ait kalp atışlarını duymasıyla oluşuyor. Bunu fark etmek kişiyi müthiş ölçüde rahatsız ediyor. Böyle insanlar da var aramızda. Şimdi geçiş dönemindeyiz, gastriti olanlar çok iyi bilir. Yemek yedikten sonra o kalp insanı bir sıkıştırır ya. O yüzden yemek yemeye korkarsınız. Kalp atışlarınızı da duyarsınız çünkü o baskıdan mütevellit rahatsız olmuşsunuzdur. İşte böyle bir şey diyebilirim ama tam da değil tabii ki karşılığı. Kenopsia'dan bahsedeceğim size. Sakın ayrılmayın. İki güzel şarkı dinletiyorum. Hemen dönüyorum.

Adını bilmesek de sık yaşadığımız duyguları konuşuyoruz bugün. Kenopsia demiştim. Yılın pek çok ayında her zaman kalabalık görmeye alıştığımız bir mekanın bir anda terk edildiğini ve bomboş kaldığını düşünsenize, mesela sahil kenarları. Aynı mekanı her zaman böyle kalabalık ve güvenli görmeye alıştığınız için bu sessizliğe kolay kolay adapte olamıyorsunuz. Hatta oluşan atmosfer sizi epey ürkütmeye başlıyor. İşte bu his tam olarak kenopsia duygusuna işaret ediyor. Özellikle dediğim gibi yazlık mekanlarda kış aylarında bu his ciddi anlamda kendini var ediyor. Mesela şimdi artık sezon kapandı. Gidin bakalım Alaçatı'ya aynı tadı alabilecek misiniz? Gerçi Alaçatı her daim güzel olabiliyor da, ama tabii yazları bambaşka. Bir de size V modelini anlatayım. Bazı insanlar için özgün ve orijinal olmak son derece önemlidir, bilirsiniz. Özellikle de böyle sanatsal üretimin içinde olan ve biricik olma kaygısı taşıyan kişiler. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bazen gerçekten ürettiklerimize aşık olabiliyoruz. Biraz narsist bir tarafımız var galiba. Bu kişiler aynı zamanda böyle her şeyi bir başkasının da üretmesinden büyük bir endişede yaşayabiliyorlar. Bunun da tüyosunu vereyim size. Hatta sadece bu düşünceden kurtulamadıkları için, yani özgün olamama halinden korktukları için ortaya yeni bir ürün de koyamayabiliyorlar bazen. En kısa tabirle özgün olmama paniği olarak ortaya çıkan bir duygu halidir de diyebilirim size. Düşünsenize birinin taklidi olduğunuzu, sanatsal bir işle uğraşıyorsunuz. Kabus gibi gerçekten. Ya da düşünsenize kendi yaptığınız işin aynısının bir başkası tarafından da yapılıyor olduğunu gördüğünüz. Tabii dünyada bir sürü var diyeceksiniz şimdi, ama sanat kısmı bambaşka, beni ancak sanatçılar anlar. Ya da böyle sanata yakın insanlar diyeyim.

0: kala yağmur olsan ne yarar, kurtar beni gün doğmadan.
1: Gül güne gülle. Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13, 238 34 13. Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180.000 TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170.000 TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.

bugün size birbirinden ilginç hikayeler anlatacağım. İlk olarak Londra ile başlamak isterim. İngiltere'nin başkenti Londra'yı düşündüğümüzde akla gelen ilk simgelerden bir tanesidir, değil mi? Ama peki bu devasa dönme dolabın ardındaki hikaye ve maliyet detaylarını biliyor musunuz? Bu mühendislik harikasının büyüleyici dünyasına sizi götürmek istiyorum. Hazırsanız güzel bir hikayem var. Ama öncesinde iki güzel şarkı var tabii.

İngiltere'deki London Eye'ın maliyeti ve hikayesini anlatacağım demiştim. İlk olarak bu fikrin nasıl doğduğuyla başlayalım mı? 1993 yılına götürüyorum sizi. Çok daha eski olduğunu düşünmüştünüz değil mi? Ama değil, 1993 yılında Londra yeni bir çağa adım atmaya hazırlanıyor. 1000 yıl kutlamaları kapsamında şehre modern bir dokunuş kazandıracak yeni bir simge ihtiyacı gündeme geliyor. Bu ihtiyaç mimar çift David Marks ve Julia Barfield'ın yaratıcı vizyonuyla şekilleniyor. Şehrin silüetine hem modern hem de böyle etkileyici bir katkı sağlayacak bir tasarım hayal ediyorlar. Ancak bu fikir ilk başta yeterince destek bulamıyor. Bir dönme dolabın Londra gibi tarihi yapılarla örülü bir şehre yakışmayacağı düşünülüyor çünkü. Fakat Marx ve Barfield pes etmiyor. Proje Londra'nın yeni simgesi olacak bir yapı yaratma arzusunun verdiği azimle ilerliyor ve nihayet hayata geçirilecek finansal destek de sağlanıyor. Bu azimli çalışmanın maliyeti ne kadarmış derseniz tabii ki bilgisini vereyim. Bu azimli çalışma London Eye'ın toplam maliyetinin tam 70 milyon pound olarak hesaplanmasına yol açıyor. Bu 1990'ların sonu için inanılmaz derecede büyük bir yatırım. Tahmin edebileceğiniz gibi. Projeye ilk etapta yatırımcı bulmak kolay olmuyor elbette. Dev markaların sponsorluğu bu iddialı yapının inşa edilmesi için gereken desteği tabii ki buluyor. Finansman için ayrıca özel fonlar ve kamu destekleri de kullanılıyor. Finansal planlamanın ardından da sıra mühendislik mucizesini tabii hayata geçirmeye geliyor. London Eye inşaat aşamasında büyük bir mühendislik başarısı sergiliyor. Yapı öyle bir konum üzerine yerleştiriliyor ki ziyaretçilere şehrin hem tarihi hem de modern manzaralarını en iyi açıdan sunuyor. London Eye tam 32 kapsülden oluşuyor ve her kapsül 360 derece dönecek şekilde tasarlanmış. Her kapsül maksimum 25 kişi kapasitesine sahip ve toplamda saatte 1600 kişiyi taşıyabiliyor. Bu kadar çok ziyaretçiyi rahatlıkla ağırlayabilecek bir yapı tasarlamak elbette kolay değil ama mühendisler bu zorluğun üstesinden başarıyla geliyorlar. Tabii bu başarının ardından yapının kullanıma açılma süreci de oldukça dikkat çekici. London Eye 31 Aralık 1999'da 1000 yıl kutlamalarının bir parçası olarak kullanıma açılıyor. Ancak aslında yapının geçici olması planlanmış. Yani 5 yıllık bir süre sonunda sökülmesi öngörülüyor. Beklenmedik bir şekilde hem Londralılar hem de turistler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanınca bu ilgi tabii yapının sadece geçici değil aynı zamanda Londra'nın kalıcı bir parçası haline gelmesine de yol açıyor. Tabii ki Londra'ya ekonomik ve turistik açıdan büyük de faydalar sağlıyor. Yıllık ortalama 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan bu yapı şehrin en çok ziyaret edilen turistik noktalarından bir tanesi haline geliyor. Ayrıca turizm gelirine olan katkısı yıllık 500 milyon pound civarında. Bunun yanı sıra tabii London Eye popüler kültürde de biliyorsunuz kendine sağlam bir yer ediniyor. Filmler, diziler, reklamlarda sıklıkla görüyoruz bu yapıyı. Londra'nın küresel imajına önemli bir katkı sağlıyor anlayacağınız. Aslında bir fikir doğru planlama ve yatırım desteğiyle nasıl küresel bir başarıya dönüşebilir derseniz London Eye işte bu sorunun en güzel cevabı. Her büyük yatırımın arkasında bir vizyon, cesaret ve dayanıklılık mutlaka var. Günün birinde yolunuz Londra'ya düşerse bu dönme dolapta bir tur atmayı lütfen unutmayın. Hem şehrin nefes kesen manzarasına hayran kalacaksınız hem de belki anlattığım bu hikayeyi anımsayacaksınız. Tabii yolunuz Londra'ya düştüyse ve böyle bir deneyim yaşadıysanız yapılabilecek çok da.

0: İstanbul
1: telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Anne ve baba adaylarının en tatlı telaşı nedir diye sorulsa sanıyorum çocuklarına isim seçmektir, değil mi? Bu listenin en başına yerleşir. Henüz böyle bebeğin cinsiyeti bile belli değildir ama başlar isim araştırmaları. Anneanne, babaanne, dede, akranların da tabii fikirleri vardır. Belki de bu yüzden zordur isim seçmek, bilemiyorum. Elbette hani eninde sonunda bir isim mutlaka seçilir. Ama bazı isimler var ki hala duyunca şaşırıyoruz. Satılmış da onlardan bir tanesi. Peki ebeveynler çocuklarına neden satılmış, satı, satılgan gibi isimler koyarlar? Hiç merak etmiş miydiniz? Bunun aslında bir sebebi var. Şarkıların sonrasında anlatırım memnuniyetle sizler için.

Ebeveynler çocuklarına neden satılmış, satı, satılgan gibi isimler koyarlar demiştik en son, hatırlarsanız. Tabii ki bunun bir hikayesi var. Şamanizme dayanan bir hikaye bu. Yeterince merak ettiyseniz anlatmak isterim. En eski dinlerden bir tanesidir şamanizm, biliyorsunuz. Türk halklarının kültüründe dahi önemli de bir yere sahiptir. Kırk çıkarma ya da kırk uçurma hakkında bir şeyler mutlaka duymuşsunuzdur. İşte şamanizm inancında etkili olan sayı 40. Yaz süreçlerinde de dikkat çeker. İşte doğumdan ölüme pek çok konuda 40 gün önemli olarak kabul edilir. Mesela bebek 40. günü doldurduğunda 40 kaşık suyla yıkanır. Bir hanede ölüm olduğunda 40. gününde anma yapılır. Acının bile 40 günde küllendiği söylenir ki biliyorsunuz şarkılara bile konu olmuştur bu durum. İşte çocuğa isim koymada şamanizmden kalma gelenekler arasında. Eski geleneklerde yeri olan bazı isimleri de hala kullanıyoruz. Özellikle öyle isimler var ki kulağa garip gelse de derin anlamlar içeriyor. İşte bunlardan bazıları satılmış, satılgan, satı. Peki neden çocuklarımıza bu adı koyuyoruz? Çünkü çocuğu olmayan ya da çocuğu ölen insanlar çocuklarına satılmış ismini koymayı tercih edermiş eskiden. Şaman geleneklerine göre özellikle de ard arda acı kayıplar yaşayan ve sonunda hayaline kavuşan bebekler çocukların canını aldığına inandıkları kara güçten korunmak için harekete geçerlermiş. Üstelik tek önlem isim de değilmiş. İlk adım çocuğu doğar doğmaz başka bir eve götürmekmiş. Çocuk başka bir ailede büyütülürmüş. Kötü ruhlardan ve kara güçlerden bu sayede uzaklaştıklarına inanan ebeveynler çocuklarını kendi evleri dışında büyütürlermiş. Daha sonra anne ve baba çocuğu satın alır ve isim belirlenirmiş. Satılmış. Tüm bu çaba aslında ebeveynlerin nesillerini kara güçlerden gizleyebilmek için verilmiş. Çocuğun büyütüldüğü evde de bir ismi varmış elbette. Bu isim için genellikle bebeğe bakan aileye satın alma için verilen şeyle alakalıymış. Yine kulağa garip gelen isimler karşımıza çıkıyor. Zira hani çocukları kara güçlerden korumak için değerli şeylerin isimlerinin çok verilmediğini görüyoruz. O dönemlerde günümüzdeki para ya da değerli madenlerin yerini biliyorsunuz buğday, kepek ve tahıl gibi kıymetli ürünler alıyor. İşte aileler bu değerli ürünler karşılığı çocuğu büyütüyorlar ve korku içindeki aileye bu sayede destek oluyorlar. Satın almaktan türeyen bu garip isimlerin dışında yine Anadolu'da benzer pek çok örnek bulunuyor. Mesela Yaşar ismi. Anadolu'da ilk çocuklarını kaybeden ailelerin ikinci çocuklarına vermeyi tercih ettiği isimlerin başında geliyor. Bu sayede bebeğin hayatta kalacağına inanıyor aile. Döndü ve Döne gibi isimleri de mutlaka duymuşsunuzdur. Bu isimlerde halk arasında peş peşe kızı olan ailelerde bir sonraki bebeğin erkek olması amacıyla tercih edilmiş. Ayrıca Anadolu'nun kimi kesimlerinde peş peşe erkek çocuğu olan ailelerde ilk kız çocuğuna bu ismi veriyorlar. Buradaysa talih döndü anlamı taşıyor aslında.

0: güne gülle, gülgüne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
3: Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
3: Radyo Ülke.

Bugün programa girmeden önce bir araştırma okudum. İlginç geldiği için sizlerle de paylaşmak istiyorum. Araştırma İngiltere'de yapılmış. Yüksek gelirli insanlar meğer daha az uyuyorlarmış. Keşke zengin olsam da bütün gün uyusam diye bekliyorsunuz, boşa bekliyorsunuz. Sonuçları oldukça şaşırtıcı olan bu araştırmada yüksek gelirli insanların tercih ettiği yatış pozisyonundan ortalama uyku sürelerine kadar aslında birçok önemli veri var. Detaylarından biraz bahsedeyim size. İngiltere'de yapılan bir anket zenginlerin ortalama sabah 6.42 gibi uyandıklarını, düşük gelirlilerin de sabah 7-6 sularında uyandıklarını öne sürüyor. Yine aynı araştırmaya bakıyoruz. Zenginlerin 1/3'ünün yüzüstü yattığını bize gösteriyor. Ayrıca en çok gelire sahip kişilerin neredeyse 1/3'ünün serbest düşüş pozisyonunda uyuduğu belirtiliyor. Serbest düşüş pozisyonu da ne diye merak ediyorsanız, bu pozisyonda da yüzüstü uyuyorsunuz ama başınız bir tarafa dönük ve kollarınız yastığa sarılı oluyor. Araştırmaya göre cenin pozisyonu en popüler uyuma pozisyonu olarak öne çıkmış. Bu şekilde uyuyan kişilerin %29'u daha rahat hissettiği için böyle uyumayı tercih ediyorlarmış. Son olarak ankette patronların düşük gelirli insanlardan ortalama 22 dakika daha az uyuduğu söyleniyor. İşverenlerin ortalama uyku süresine baktığımızda 6 saat 58 dakikayı görüyoruz. Elbette yapacak yorumumuz vardır bu konuda. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülkü.

size hikayelerin öğrenme sürecine etkisinden biraz bahsetmek istiyorum. Belki de oldukça şaşıracaksınız. Hikayeler zihnimizde nasıl bu kadar kalıcı olabiliyor diye merak ettiyseniz hemen anlatmak isterim. Çocukken hani bize anlatılan masalların çoğu bugün hala aklımızdadır ya. Bunun sebebini hiç merak etmiş miydiniz? O zaman arkanıza yaslanın. Çünkü sizler için anlatmaya başlıyorum. Aslında hikayeler beynin duygusal bölgelerini harekete geçirerek bilgiyi daha kolay hatırlamamızı sağlıyor.

En basit açıklaması bu. Bu konuda yapılan araştırmalar var. Hikayelerin beynimizde tıpkı görsel ve duysal deneyimler gibi algılandığını gösteriyor bize. Psikolog Jerome Bruner da insanların hikaye yoluyla verilen bilgiye 22 kat daha fazla hatırlama eğiliminde olduğunu iddia ediyor. Çünkü insanlar hikayeler aracılığıyla bilgiyi kendi hayatlarıyla şekillendirebiliyorlar. Bu da tabii öğrenme sürecini kolaylaştırmakla birlikte bilgiyi tabii daha anlamlı hale de getiriyor. Ayrıca hikayeler soyut ve karmaşık bilgileri daha anlaşılır kılıyor. Özellikle böyle bilimsel konular ve teknik kavramlar bir hikaye çerçevesinde anlatıldığında herkes tarafından anlaşılabilir seviyeye geliyor. Dizileri düşünün mesela, tarihi dizileri. Tarih kitaplarından okurken o kadar net öğrenemediğiniz şeyleri dizilerde pıt pıt pıt öğreniyorsunuz değil mi? Mesela gelmiş geçmiş en çok beğenilen yapımlardan bir tanesidir Kozmos belgeseli. Eğer bu belgeselde tıpkı bir ansiklopedide olduğu gibi tamamen teknik bilgiler bize verilseydi, belgesel pek çok kişi tarafından izlenmeyecekti ve bu kadar popüler olmayacaktı. Ama yapımın arkasındaki başarılı ekip teknik bilgileri hikaye anlatıcılığı yöntemiyle herkesin böyle keyifle izleyebileceği bir yapıma dönüştürmeyi tercih etmiş. Bu sayede de çok daha geniş bir kitleye erişebilmeleri mümkün hale gelmiş. İşte eğitim dünyasında da aslında hikayenin ne kadar etkili olduğunu fark eden uzmanlar, hikaye anlatıcılığı tekniklerini derslere entegre ederek bilgiyi daha kolay öğrenmemizi sağlıyorlar. Çünkü hikayeler bizi derinden etkileyerek bilgiyi hafızamızda çok daha kalıcı hale getiriyorlar. Geceden...

Size yeni bir araştırmadan bahsetmek istiyorum Gülgüne Gül'le de. İnsan beyninde bir kaşık dolusu nanoplastik olduğu saptanmış. 8 yıl önceye göre bu yaklaşık %50 daha fazla aslında. Bu bugün beyinlerimizin %99.5'inin beyin ve geri kalanının maalesef plastik olduğu anlamına geliyor. Bunama hastalarının beyninde saptanan mikroplastik miktarı aslında 3-5 kat daha fazlaymış. Beyinde biriken mikroplastik miktarı karaciğer ve böbreklerde biriken miktarının 7 ila 30 katı daha fazla diyor uzmanlar. Mikroplastik, nanoplastik maruziyetini en aza indirmek gerekiyor biliyorsunuz. Mesela pet şişede su yerine cam şişe veya sürahide su tüketmeyi deneyebiliriz. Plastik mutfak gereçlerini, işte bu kesme tahtası olur, çatal bıçak olur, ne bileyim buna benzer eşyalar olur. Bunları minimuma indirmek lazım. Plastik kapları asla ısıtmamamız gerekiyor. Poşet çaylar yerine mutlaka dökme çayları tercih etmek gerekiyor. Sonra midye, istiridye gibi mikroplastik bulunma ihtimali yüksek deniz ürünü tüketmemek lazım veya minimuma indirmek gerekiyor. Bir de sentetik kumaşlardan yapılan kıyafetler yerine pamuklu ürünleri kullanmamız gerekiyor. Aklıma şimdilik gelenler bunlar ama kısaca plastik malzemeleri mümkün olduğunca hayatımızdan çıkartmak zorundayız. Zaten biliyorsunuz programlarda zaman zaman da anlatıyorum size. Bugün de araştırmayı okuyunca bir kez daha değinmek istedim. İki güzel şarkının sonu.

Size Kadıköy'ün ilk aristokratlarını anlatmak istiyorum. Tubina ailesini duymuş muydunuz? Şimdi biliyorsunuz günümüzde moda artık bu ailelerin dizileri mutlaka çekiliyor. Biz de televizyon karşısında bayıla bayıla izliyoruz. Sanıyorum yakın zamanda bu ailenin de bir dizisi çekilir. Ama çekilmeden önce hikayesini benden duyun isterim. Bu aile modanın kaderini kökten değiştiriyor. Zamanlar çayırlık bir alan olan ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak adresi moda biliyorsunuz. Tubini ailesinin 1850'li yıllarda yerleşmesiyle tabii her şey değişiyor. Levanten ailelerden Tubiniler semtin yerleşime açılmasına da ön ayak olmuşlar aslında. Padişaha borç verebilecek kadar varlıklı olan Tubini ailesi modayı köşklerle donatacak ve diğer aristokrat aileleri de peşlerinden sürükleyecekler. İşte modayı aristokrasi incisi haline getiren ve semti köşklerle tanıştıran Tubini ailesini anlatıyorum size. Ama şarkıların hemen sonrasında birazdan...

moda semtini moda yapan bir aile Tubiniler. İlginç hikayesini anlatacağım demiştim şarkıların hemen öncesinde. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan moda semti aslında tarihler döneminde biliyorsunuz kentin gözdesi halinde. Bizans ve Roma döneminde çayırlık alanlarla dolu moda balıkçılar için de vazgeçilmez noktalardan bir tanesi. O zamanlar böyle sessiz sakin bir mesire alanı olarak biliniyor bu bölge. Doğayla iç içe olmak isteyen günübirlikçilerin uğrak yeriymiş. Ta ki Tubini ailesi gelene kadar. Mesire alanı olan bölge zamanla kentin aristokrasisinin incisi haline geliyor. Bunda 1850'li yıllarda semte taşınan Tubinilerin önemli de bir payı var. Az önceki anonsta da söylemiştim zaten. Sakız Adası'ndan İstanbul'a taşınıyor Tubini ailesi. O kadar varlıklılar ki padişaha bile borç verebiliyorlar. Baba Bernard Tubini Galata'da bankerlik yapıyor. Oğlu da Beşiktaş'ta 400 kişinin çalıştığı bir imalathanenin başında. Tubini ailesi ilk Beyoğlu'nda ardından Rumeli Hisarı'nda yaşamaya başlıyorlar. Son durakları ise Kadıköy oluyor. Moda'ya ilk yerleşimi sağlayan aile tabii semti köşklerle tanıştırıyor. Tubiniler Moda'ya tam 13 tane köşk yaptırmış. Aile zenginliği ve semte getirdikleri yeniliklerle o kadar çok konuşulmuş ki bölgeye Tubini Mahallesi denmeye başlanmış hatta. Tubini ailesi diğer aristokrat ailelere de örnek olmuş ve böylece diğer varlıklı ailelerin de Moda'ya akını başlamış. Bir programda bahsetmiştim diye hatırlıyorum bu sokakların isimlerinden size. İşte bu önemli aileler Tubinileri takip edip Moda'ya köşkler yaptırmaya başlıyorlar. Mahallenin sınırı Kadıköy Rıhtım'dan Kurbağalı Dere'ye kadar genişliyor bu sayede. Öte yandan Tubini ailesinin yaptırdığı 13 köşkten biri olan Tubini Köşkü, Şevket Salih Soysal Köşkü, geçen yıllarda 16,5 milyon liradan satışa çıkarılmıştı. Köşk 588 metrekare arsa içinde bulunuyor. 4 katlı tarihi köşk, 14 tane oda, 2 salon, 5 banyo, 6 tane de tuvalete sahip. 1950'li yıllarda Profesör Doktor Şevket Salih Soysal tarafından satın alınıyor ve ardından bu isimle anılmaya başlanıyor. 1997 yılında Türk aileye satılan köşk 20 yıl boyunca anaokulu olarak kullanılıyor sonrasında da. İşte böyle bir hikaye ve tabii bize dünya malının dünyada kaldığının da güzel sanırım göstergesi. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: Güldüre güldüre. En iyiler, en çok dinlenenler.
1: Radyo Ülkü. Birinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinde insanlığın parladığı bir anı anlatmak istiyorum şimdi de size. 24 Aralık 1914'e gideceğiz. Alman ve İngiliz askerleri siperlerden çıkarak dostluk elini uzatıyorlar birbirlerine. Savaş alanında ilahiler söyleniyor, hediyeler paylaşılıyor ve futbol oynanıyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Noel ateşkesi olarak anılan bu olay savaşın en unutulmaz anlarından bir tanesi olarak tarihe geçiyor. Ancak bu mucizevi ateşkes birkaç saat sonra yerini yeniden maalesef savaşın acımasızlığına bırakıyor. Dilerseniz biraz detaylarından bahsedeyim. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinletmek isterim müsaadenizle.

Zamanımız çok azaldı. Güzel bir hikaye anlatmak istiyorum size. Bu kısıtlı zamanda. Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında bir mucize gerçekleşiyor. Noel gecesi Alman ve İngiliz askerleri silahlarını bırakarak dostluk elini uzatıyorlar birbirlerine. Tarihe de Noel ateşkesi olarak geçiyor bu olay. Savaşın insanlık dışı yüzüne rağmen insan ruhunun bir zaferi aslında. Takvimler 24 Aralık 1914'ü gösteriyor. Avrupa'nın ortası kan ve barut kokusuyla bir cehenneme andırıyor. Siperler o kadar yakın ki iki tarafın askerleri birbirlerinin nefesini bile duyabiliyorlar. Ancak o gece savaşın dehşetini gölgede bırakan bir olay yaşanmış. Alman siperlerinden yükselen ilahi İngiliz siperlerine kadar ulaşmış. Önce şaşkınlıkla dinleyen İngiliz askerleri ardından kendi sesleriyle eşlik etmişler buna. Siperlerden çıkan beyaz mendiller savaşın en acımasız yerinde bir barış sembolü haline gelmiş. Alman ve İngiliz askerleri tarafsız bölgede bir araya gelerek el sıkışmışlar. Çamur içinde ama umutla dolu olan bu buluşmada çikolata ve konserveler gibi küçük hediyeler de paylaşılmış. Bir futbol topu bulunmuş ve savaş alanı kısa bir süreliğine futbol sahasına dönüşmüş. Savaşın yıkıcı silahları o an için gol atmaya çalışan ayakların gölgesinde kalmış. Ne yazık ki bu dostane an birkaç saat sürüyor. Hemen sabahında subayların emirleriyle askerler yeniden siperlerine dönüyor ve savaş acımasız bir şekilde devam ediyor. Bu olaydan sonra benzer ateşkeslerin yaşanmaması için üst düzey komutanlıklar sıkı da önlemler almış. Ancak Noel ateşkesi savaşın ortasında insanlığın unutulmaz bir zaferi olarak hatırlanmaya da işte gördüğünüz gibi devam ediyor. Siperlerdeki askerlerin yaşa ve yaşat anlayışıyla başlattığı bu kısa ateşkes savaşın en çarpıcı hikayelerinden bir tanesi olarak günümüze kadar da gelmiş.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
2: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesil.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
6: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
6: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
6: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
16: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
20: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En iyi müzik, en iyi

mecnunum sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde. Sar beni.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
5: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
14: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Sigaranı söndürdün köşeden. Tek değilim bak her gece mecelle. Mutlu mu duruyorum önce beden. Adın buğulanmış pencerelerde. Sanma ki bir gün öpünce geçer. Şimdi muhabbetim o şişelerle. Katlanamam ki zulüm geceler.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke
7: her zaman her yerde.

Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam o günleri, yarınları unutsam.

unutsam, bir başka dünya kursam, içinde sen olmasan.

0: olsa unutarak uyansam.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül. Götürün.
3: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleriyle kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
0: Bazen 80'ler.
2: Oturmuşum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
12: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Deli Mavi ile başladık. Yeşim Salkım'ın ilk albümde yorumladığı bu şarkıyı 2000'lerde Melis Ökmen yeniden yorumlamıştı. Göksel'le 1997 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Kurşuni Renkler. Hoş geldiniz.

0: acılar sürmez. Zaman en güzel çare.
1: Serdar Ortaç'ın ilk şarkılarından bir tanesi, hatta ilk albümünden Aşk İçin 1994 yılında yayınlanmıştı ve unutulmaz bir şarkı. Hadi Git sonrasında Retro'ya Harun Kolçak'la devam ediyoruz. En büyük aşk albümündeyiz. Şarkımızsa Sözümü Geri Aldım. Söz müzik Selami Şahin'e ait, düzenleme ise İskender Paydaş.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
15: Radyo Ülke.

Fatih Aykoç'un albümüyle aynı adı taşıyan pop caz tınıya sahip parçası Sen Bana Doktor, Ben Sana Hastayım kısmında inceden bir anlatım bozukluğu var ama yıllardır keyifle çaldığımız şarkılardan bir tanesi. Retro devam ediyor ve Söz Çelik'te.

Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Emre Altuğ bir Çiğdem Talu, Melih Kibar şarkısı seslendirdi. Bir de Bana Sor. Bugün kapanış şarkımızı Deniz Tekin'den dinleyeceğiz. Her şey seninle güzel. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: 3 ay ödemesiz. 3 ay ödemesiz.
3: Ergül. 3 ay ödemesiz. Nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
7: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
7: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
7: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülke.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz.

her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık,

çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Her zaman her yerde.
5: Radyo Ülke.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
6: Radyo.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
5: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin. Yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
11: her zaman,
1: her yer.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz Tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

O zaman işte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendinden seni sevdiğimi, kendinden sana taptığımı anlarsın bir tanem. Sana bir çift sözüm var.

0: telefonu kapat.
1: Abiciğim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Car Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

Unut beni. Tüm gibi. Savur beni bir gül gibi. Güz mevsimi bir gül gibi. Farz et. Farz et ki ben bir yalanım.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaman sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

desen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan? İstediğin gibi ol.

Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk, aşktı senin adın. Geç

böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim,

Yormuşsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyütmüşler koparttığın çiçek.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Geçen sene bu zamanlar

geçmek umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

0: Her yerde.
1: Radyo ülkü.
2: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen.

0: canım.
1: Unut beni. Tüm gibi. Sanır beni bir gül gibi. Güz mevsimi bir gül gibi. Farz et. Farz et.

mutluya. Gücüm yok mutlu olmaya. Bende hiç heves kalmadı. Bende cesaret kalmadı.

bende cesaret kalmadı. Senin olsun yalan dünya, ölme yaşa doya doya. Gücüm yok mutlu olmaya, bende hiç heves kalmadı. Bende cesaret.